0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalamu alaykum, hörmetli radyo anlatıcılar. Anlamat kanalar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 18. iyon peşende. Hazır. Ankara vakti saat 1, Ürümçi vakti tüştünkin saat 4. Hörmetli radyo anlatıcılar. Anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti 4'den 5 geçe bulan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 asuni hemraları ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr-uygur adreslerde bir vasıta anlayalayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe, Ürümçi vakti etigen saat 8'in 9 geçe bulan aralıkta kısqı dolgun 9465 kilogertz'da süni hemra ve internet arkalık anlıqlı bulundu. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca eslerle birlikte olmuşuz.

0: Alamat Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Tayvan prezidenti Lai Chang'da Tayvan'ın Xitay bilen birleşine ret kılıdığalıqını ve Washington'dan 14 milyar dolarlık kural yarak girişiminin tezden tasdiqlaşını ümit kılıdığalıqını etti. Şuna bilen bir vaqtta Tayvan hükümeti müdafiye çıkımını aşırışka vədi verdi. Tayvan prezidenti Peyşembi günü Amerika'nın 14 milyar dolarlık kural yetiş planını amal bar tezrak tasdiqlaşını ümit kılıdığalıqını bildirdi. Ve bu demokratik aralının Xitay bilen birleşine ret kılıdığalıqını yeni bir qetim təkildi. Tayvan, Xitayning har qanday yoshirin hujumini to'sishda Amerikaning qo'llashiga tayanib, Washingtonmi Taybeyga mudofaa chiqimini oshirish uchun besim ishlatib kelmoqda. Biroq Tayvanga qurol yetish Washington bilan Beijing o'rtasidagi munosabatni murakkablashtirdi. Beijing bunaqa qarshi turdi. 5 ayda Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio 14 milliard dollarlik kelishimdan tashkirilayotganligini aytgan edi. Tayvan prezidenti Lai Ching'da Peyşembi günü yanıla zor ümit varlığını bildirip, biz kural seçilişinin baldurak tasdiqlanışını ümit kılmayız dedi. O Taybeyde muhbirlarga kılgan sözü de, Tayvan'dan devlet xavfsizligini qoğdaş, özünün demokratik ve erkin turmuş şeklini saklap kılış, şundakla birleşini ve Xitay Komünistik Partiyasının başkuruşunu rad kılış terçallıqı, Xitay'a kartılgan iğva gerçilikde karalması kerek, dedi. Amerika resmi cihetin pekat Xitayını itiraf kılır, ama özünün devlet kanunluğu asasen Tayvan'ı özünün koğdaş vasıları bilen təminleşke mecbur. Amerika dairleri ötgen ayda Tayvan'a setirildiğin zor kölemli kural yarak plan layihasını gözden keşir vatqalıqını, bunun ki məqsədinin Amerika armiyasının İran hareketleri üçün yeterlik oktorusu buluşqa kapalatlı kılış gelikini etdi. Lay hükümeti bu yıl umumi müdafiye çıkımını devletin umumi işlep çıkarış kıymetinin 3%'ni köpürekige yetkizişge vəd verdi. Hükümet kural sitibiliş üçün 1,125 trilyon yeni Tayvan doları, təxminən 40 milyard Amerika doları acırtışına təklif kılgan bulup, bu Amerika tərəqi kıldırgan kurallarını şundakla Tayvan'da yasalgan uçku ve başka kural yaraqlarını ösecek alıdı. Ama Tayvan parlament əzaları müdafiye iktidarını özsürüş üçün kançilik məbləğ siliş məsilisi də fikir birlikə kilalmadı. Parlamentta köpsallıqını yerləydiğən öksüçü partiyalar ötgən ayda 25 milyard dolarlıq alahide müdafiye xamçotunu maqulluğan bulup, bu Lai Ching'dığının hakimiyet beşidiki partiyası təklif kılgan xamçotunun üçünün birini qısqartış deməkdür. Tayvanlı öz zemininin bir kısmı deb dava kılıdığan ve onu egalleş üçün küç işletiş ihtimallıqını çetki kalkmaydığan Xitay, Amerikanın kural setişiğe ve bu özünü özü başkurulgan aral bilen bulgan resmi alaqısıge izcil karşı turup gelmekte. Hörmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberler alınır. Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Türkiye müzik nakşilerinin huzurdan kayıtsızlar.

Türkistan kısımlarının sepeti katıldı. Bu ahval adıyla bir sep özgertiş bulmaktan, belki iki çoğun güç arasında mevcutluk görüşü kılavatkan bir milletinin periyatıydı. Ula Gamani Haç bilen Sevit Kızıl Yıldızı arasında kısılıp kalgan iki çoğun bolka arasında ezilip gitmesi için öz mevcutluğunu saklap kalışka tırışkan kişilerdi. 1943 yılı oruç külren tüske kirgen Varşava şehirde Çingiz Dağcı'nın hayata kirgen Regina Erbiyat tarihideki en tesirli panahlıklarının biridir. Bu uçuruşta kişini heyran kaldırdığan bir til tragediyası yaşıyorumdan Regina Rus tilini edebi klasik eserlerden yöngen yaş bir Polşalı kızıydı. Dağcı bolsa German herbi forması içinde Rusça sözlediğin bir asker. Regina onu tonca kıtım körgende düşman dep hata düşünüp korkup ketkaydı. Ama formunun arkasındaki yaralanan insanını körgende bu korkunç 53 yıllık hemrahlık kaylandı. Musafirler lagerlerden London'un yolculuk kıçı sızılgan bu seferde ulanın muhabbeti ümitsizlik içindeki ümitiydi. Dağcı Regina bilen fakat bir hayatınla emez, belki vatanını yırak bulgan şu çoğunkor tınışlıklı mı birge ortaklaştı. Yeni bir taraftan onun tilini ve kalemini yeni bir kırımlık Zöhre Kırbaş, Zehre Uygur Er yüstürgen. Zöhre Hanım'ın misafirler lagerde turuvatkan mezgilde onunla evetken Türk romançılarının eserleri Dağcı'nın Kırım Türkçüsü'nün Türkiye Türkçüsü'ye yetişige vesile bulundu. O cismani cihatın hiç kazan barılmağın Türkiye'de yazgadan eserler bilen milyonluğun kişilerinin kalbinin orun alıp en çok karındaşlık rıştını bağlıgan. Çingiz Dağçı'nın edebi mirasları da kişini heyran kaldırdığın bir ziddiyet var. O 60 yıldan köprek yaşayan London'da bayan kıldığın pekat 4 parça eser yazgan bolsa, Aran 20 yıl yaşayan kırımlı cemi 20 parça eserde mengölükke aylandırgan. Onun en meşhur eserleri bolgan Korkunçluk Yılla ve Vatından Ayrılıp Kalgan Adem Eslide Tuncu Bulup Sadık Turan'ın Eslemeleri degen nam bilen yazılgan. Dağcı eserlerine tokulma emez, belki bir şahitlik süpüde bayan kılıç bilen birge kırımdaki uruktuklarına ziyan yetip kalmaktık için Eserdeki personajlarını yoşuruşka mecbur bulgan. Bu sükut içindeki kodaş duygusu ömrünün ahirki peytlerde kaygılık kaydı uçuruş bilen özgürüdü. Aradın uzun yıllar ötkendin ki sinirlisi Ayşe bilen telefonda sözleşken dağılagan Çingiz, Çingiz digense de onun 60 yıllık yalgızlıkının birden bir tesellisi bulurdu. Dağcı kalbi 20 yaşında hoşlaşkan topraklarda esilip kalgan, ama dert elemleri Kırım'daki yakın yoruklarına yetip barmazlık için sükut kılgan bir Ali Cenab zatıydı. 1944 yılı 18. May günü etkende 250 bin Kırımlıkların mal toşu şuvagulları bilen öy makallarından ayırıp taşlanan şu zor trajediyası da Çingiz Dağcı o yerde emesiydi. Ama o vagulların içindeki her bir canının açık azabını London'daki küçük bağcısı da her günü his kıldı. 2011 yılı 22. sentyabr günü hayatından ayrılganda cesedi vasiyetiga asasen Kırım topraklarına kaydırıp gitildi. Dağcı ahri hem reginası hem balalık devirdeki kızıltaş yazısı bilen kayıtı cem oldu. Bugünkü günde onun mirasları bizden yana monu sualını soruşunu damlaştırmakta. Bir insan ne vatanından cismani cihatını ayırıp taşlaş mümkün. Ama onun zihnindeki ve telindeki vatanını onundan kaydırıp eleş mümkün mü? Çingiz Dağcı öz eserleri bilen şunu ispatladı ki, vatan insanın öz tili yetken ve kalbi bağlanan her bir yeridir. Onun eserleri hazırlıklı zaman Türk edebiyatı için bir roman bulup da kalmazsın, belki bir milletin edebi yadigarlık hatırısıdır. Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayenciler namlık programımızın bugünkü sonunda halkıra münasebetler mutakassisi Doktor Cemil Dugaç İpek'nin öz vatanından ayrılıp kalgan
Ama öz sadasını sözle arıklık tapkanın pişkıdan yazgıcı Çingiz Dağcı temelik analizini dıktınlar.

0: Hürmetli radyoçu aziz qarindaşlar, İlker Taşkın tərəfindən dayırlanğan Türkiyənin rayonlar xas tizim qınğan məhsulatları namlıq səhifimizin bu aptilik sanada Tekirdağ markala kaşar pişliğini tanıştırımız. Tekirdağ markala kaşar pişliğinin Türkiyənin rayonlar xas məhsulatlar tizimliki kirgizilgən vaxtı 2017 ili 12 ayının 16 günü. Hürmetli radyoçular, Türkiye'nin Marmara Deniz Sahili şehri Tekirdağ'ın Malkara Nahisi'nin ismi bilen atalgan ve aynı zamanda Osmanlı İmperiyası devirdeki meşhur Türk seyyah Evliya Çelebi'nin Sayahatname namlık eserdimi meksus timi boğan Malkara Kaşar Pişliği rayonu has zehirlik üsümlükle bilen bekledigan üçge, koy ve kalalanan sütüden işlep çıkarladı. 2017 yılı Malkara Soğut Sanayiçiler Birleşmesi'nden altıması bilen Türkiye'nin rayonlar xas tizim qılınğan məhsulatlar qatarı kirgizilgen idi. Malkara kaşar pişliği üçün 1 aprildin 31 iyulgıçı boğan aralıqda hayvanlardan süt sigilidu ve tiz bir tərəp qılınadu. Qatlıq postluq ve silindir şeklinde işlep çıkarılan kaşar pişliğini yasaş üçün sütünü aldı bilen süzüp yatmadılar tazılındu. Andın 55 gradusluk ısıqda 10 minut qayntılıdı. Süt soğutulgan denken sütke tabi içit kukuş arkalık içtiş ilip berilidi. İçitilgan süt nukut çoğunluğudaki parçalağı bölündü. Dumbak şekillik süzgüçünün yardımı da pişlak suyudun ayrıldı. Deniz tuzu bilen tuzlanğan denken asıl boğan pişlak masası pırıslanıp silindir şeklik geltirildi. Düven temperaturluk ambarlardaki dup derehe, karagay ve her derehede yasalgan yağış tahtaylarda pişik koyup koyuldu. Bu mezgilde pişlak kalıpları on tatu kılınıp, eşitilgan süt ve tuzun pişlak üstüge tekşi yiyilişi kapalıtlık kılındı. Pişlakının sırtkı yüzü şekillengen kalıp inçki sim çiş otkisi bilen pakizlendi. Malkara kaşar pişliğinin toluk pişiş vakti 90 gün buludu. Bu mezgilinin ahırda süt yığının 20'nin köprakidin terkip tapkan tuzluk ve azarak açık tämiba kaşar pişliği istimal kılışka teyyar alğı geledu. Hürmetlik radyoçula, yukurda Türkiye'nin rayonlar xas tizim qılınğan məhsulatları namlıq programımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonlara sasen tizim kılınan mahsulatları.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: da Türkiye Radyo'dan.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turquía.
4: Efir de Turquía ovoz radiosa.
5: It Turquía hongia radioya.
11: Oldu Radio Glas Turquía.
1: Turquía ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok. Nedeni yok sevmenin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra. Ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: د ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
19: Deep Player Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňümizden habarlaryň gysgaça mazmuny. Vens, İranyň ýadro maksatnamasy boýunça Birleşen Ştatlar bilen geçiriljek täze gepleşiklere ýol başlyk etmek üçin Şwetsariýa saparyny gyzasy düşürdi. Türkiýe durnukly parahatçylyga goşant goşar. Türkiýe Via Tech 2026 sergisinde 26 innovasiýany tanıştyrdy. Edilişler inni şuwa beylik havarların dolu mazmununu dikkatinize yetiriyaz. Vens, İran'ın yadro maksatnaması boyunca Birleşen Ştatlar bilen geçirilecek täze gepleşiklere yol başlyk etmek üçin Şwetsariýa saparyny gyzasy düşürdi. Aktamdan berilen beýannama görä Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti J.D. Vance Şwetsariýa saparyny gyzasy düşürdi. Saparyň İran bilen geçiriljek tehniki gepleşikleriň logistika detallarynyň anyk bolmanlygy sebäpli gyzasy düşürilendigi habar berildi. Aktamyň metbuat işgärleriniň biri Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti şu gyýja sapara gitmezdi. Vensin İran bilen gepleşikleri netijelendirmek ugrunnaky tagallalaryň çägine Şwetsariýa gitmegine garaşylýardy. Metbuat işgäri vitse-prezidentiň metbuat ýygnagyna aýtmagyna görä gelejekki tehniki gepleşikleriň meýilnamalary heni gutornukly däl we Birleşen Ştatlaryň wekilýeti ilkinji pursatda gitmäge taýýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Vens Amerika İran ılalaşığını tanıqid eden Israillilere yalgardı ve ulara yeketek güçlü yaranlarından daşlaşmalı uçuyun duyduruş verdi. Birleşen Ştatların vice-prezidenti J.D. Vance, İran ile bağlaşılan parahatçılık şertnamasını tanıqid eden Israillilere duyduruş verdi ve ulara dünyada yeketek güçlü yaranlarından daşlaşmalıkları boyunca duyduruş verdi. Pençenbe günü aktamda berilen briefingde çıkış eden Vens, Israilin Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun aşa taşı ministerlere Netanyahu ile Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın arasına güyceyen dartkınlıktan el çekip, hakikati görmeklerinin zirurduğunu aitti. Vens, Donald Trump, herki vaatta Israilin halkına duygudoşluk bildiriyen dünyadaki yeketek devlet yolbaşısıdır ve ol hem dünyanın en güçlü devletinin prezidentidir, dedi. Hizbullah, Israilin basıp alışı betedip Livan'dan çıkmak için 60 gün mühletinin bağırdığını beyan ediyar. Hizbullah'ın parlament toporunun yolbaşısı Muhammed Raad, Israilin basıp alışı bet etmeli ve kuşunlarını Livan'ın çayaklarından dolu çıkarmak için 60 gün mühletinin bağırdığını nıqtadı ve Beyrut'u Amerika İran ılalaşığını ünüslü hem de objektiv yağdayda telcirmeğe çağırdı. Raad'ın beyanatı, Israilin harbi güçlerinin Livan'a günlülük hücumlarını devam ettiriyen ve Tel Aviv'in Amerika İran ılalaşığının Livan bilen belirlikteki ehli frontlarda harbi operasiýalary desine hem de gutornukly bet etmek hakynnaky birinji bendine garamazdan Livan'ın günorta etraplaryny basyp almakda ygrarlyk edýän günlerine gabat geldi. Türkiye ve musulman yurtlar günvatar Şeriyedaki meçitlere hücum kuran İsrail'i yalgardı. Türkiye ve Saud Arabistan'a al tevitleyin güçler belirlikte ilatının esası bölüğü musulmanlardan ibaret olan yurtlar basılı vallan günvatar Şeriyedaki iki meçidin yakılmağından İsrail'in cevap kerdiğini beyan edip onu yalgardılar. Palestin'in resmilerinin beyan etmeğini vura meçitler gelmişekler tarafından yakıldı. Türkiýanyň, Saud Arabistanynyň, Iordaniýanyň, Birleşen Arap Emirliklerinin, Katarın, Indoneziýanyň, Pakistanyň we Misiriň daşary işleri

ministerleri şu hepte yakılan meçhitlere ündüs çöküp, Batılvallan Gunvatar Şeriye'de gelmişeklerin Palestinlilere ediyen zorluğunu yazgardılar. Türkiye durnuklu parakatçılığa koşant koşar. Milli Hoopsuzluk Genişinin maslahatından son çap edilen cemleci zarnamada Türkiye'nin yerleşen hevitinine parakatçılığın ve durnukluluğun yolu koyulmağı vardakı tağallalara koşant koşmağa devam edecektiğini tarlı. Milli Hoopsuzluk Genişinin maslahatı Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın yollaşlık etmeğine Prezidentin kompleksine geçirildi. İki sağa doğulay devam eden maslahattan son çap edilen cemleyici zarnamada terrora karşı görüş filan birlikte hevitara hem de halkara metelelere üns şekilli. Zarnamada PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DHA'lı terror kurumalarının başta durmağına Türkiye'nin milli cevizliğine hem de bitevliğine karşı avanyan hoplara yurdun içine ve daşına geçirilen operasyonların devam edecektiğini talyar. Terrorsuz Türkiye ve terrorsuz Sovet maksadının çağına alınıp varlayan işlere ünüs şekilli ve terrorun yurdun ve Sovet'in gün tertibinden çıkarılmak için edilen tağallalara kolla verilecektir belirli. Maslahatta kurumaçılıklı cinayetlere karşı görüşün çağına geçirilen operasyonlar aralıp maslahatlaşırlı. Rayetlerin hopsuzluğunun ve durnukluluğunun korulmak için değişli çağrıların görülecektir yatladırlı. Türkiye'nin hemayetkar yurt hükmünü Kiprli Türklerin hopsuzluğuna ve durnukluluğuna kollu vermeye devam edecektiği belirli. Zarnamada Demirgazık Kipr Türk Respublikası'nın halkına, behvitlerine ve Günogor Orta Erdeniz'in nâki parakatçılığa zeper yetirecek haytıdır bir başlangıza yol verilmeyecektiğini talyar. Ve son kavarmada Türkiye Viva Tech 2026 sergisine 26 inovasyon tanıştırdı. Senagat ve Teknologiyalar Ministri Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Fransa'da geçirilen Viva Tech 2026 sergisine 26 kampanya bilen katnaşyanlığını aittı. Ministerlikten berilen beyanname göre, Avrupa'nın esası teknolojiya ve telekeçilik çarelerinin biri olan Viva Tech 2026, 20. iyuna çene devam eder ve dünyanın dürlü yurtlarından kampanyaları, mayadarları hem de inovasiya önbaşılarını ödünne cemler. Senagat ve Teknologiyalar Ministerliği hem de Prezidentin yanındaki maya koyumlar ve maliye idarası çare Türkiye pavyonunun çağına katnaşıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz dışarı yurt haberleri bilen tanış oldunuz.

bolsa, ol şahta durmuşun illegirli meseleligi bilen bağlı mesele bolmayar mı? Türkiye bu gurda değişli çareleri görüyor. Salam. Şugun biz günlük durmuşumuzda belkem farkına varmazdan en köp ulanyan tilsimatımızın biri olan navigasiya barada gurrun vermekçi. Türkiye inni bu gurda öz ulgamını dörödyar. Senagat ve Teknologiya Ministerligi geçen yılın iyun ayında mühim başlangıç etti ve yerli karta hem de navigasiya maksatnamalarını işlep düzecek kampanyalara kollu verecektiğini ilan etti. Yüz tutmalar 2025 yılın devamına kabul edildi ve keskitleyiş işleri tamamlandı. Mart ayında olsa Minister Mehmet Fatih Kazır'ın katnaşmağına taraflar duşuşup, değişli resmi namalara gol çektiler. Bu taslama kimler katnaşıyar? Ministerliğin utlaşkımlarına Başar Fost, BVB ve yerli avtomobil markamız TOG güçlerini birleştirdi. TOG ilkinci günden beri ödünün işlep düzen navigasiya ulgamını ulanyar ve ulancı mağlumatlarını şahslara ya da kurumalara vermeyar. Şu tecrübenin teyze ulgomda da peydalanılmağı maksat edinilir. Ulgom tamamlanandan son nirelerde ulanılır. İktisam telefonlarda, uloglarda, logistika pudağına, akıllı şehir taslamalarına, elektron sevdada, siyahatçılık ulgomuna, hatta betbağıtçılıkları ve adattan dışarı yağdayları dolandırış işlerine hem ulanılır. Emma taslamanın ehmiyeti dine bular bilen çeklenmeyer. Onun önüne duran 4 tane stratejik maksat var. Gelin olara giyin işleyin ters alalıyın. Birincisi, rayetin şahsı mağlumatlarının korulmağı. Hedirki vaatta Türk rayetlerinin ağlava bölüğü daşarı yurtlu navigasiya tiltimatlarından peydalanyar. Bu olsa daşarı yurt kampanyalarının milyonlarca adamın nirelerde bulunduğunu, nire gidenliğini ve belli yerlerde nese vaat kalanlığını destine kıydırlap bilyenliğini anladiyar. Üstesine de bu geolokasiya yarım metre çenli takiklığı üpçün edip bilyar. Yerli navigasiya ulgama arkalı şeyle mağlumatların daşarı yurt kurumalarının eline geçmeğinin önünü almak maksat edinliyar. İkincisi, adattan daşarı yağdaylar ve uruş senaryaları. Ukrayna'daki uruş, Gaza'daki vakalar ve İran'a karşı amala aşırılan hücumlar 21. asırda hem parahatçılığın nehilli ınzıktığını görküldü. Krizis devrinde daşarı yurt navigasiya ulgamındaki neatadlıklar ya da el yeterliliğin çeklendirilmeği, logistika, korunuş ve kıssağlı kömük amallarına düyüplü pəskelçilik dörüdüp bilir. Hatta dürlü sanksiyalar sebeple şeyli ulgamların ulanılmağı düğününden toğıtılıp hem bilir. Yerli navigasiya ulgamı put şu kovşokluğu ortadan ayırmağı maksat ediniyar. Üçüncüsü, rayetlerin mağlumat hopsuzluğu. Navigasiya tilsimatlarının köpüsü tölüksüz yalı görünüyar. Ama onun öz nırhı var. Ulancıların mağlumatlarını dürlü təcirçilik kampanyalarına satıp bilyar. Mahavatlar ve dürlü uğur görközmeler arkalı ulancının hüt özü hem harida öğürlüp bilyar. Yerli navigasiya ulgama arkalı Türk rayetlerinin şeyle mağlumat dolanışığından halat edilmeği maksat edinilir. Dördüncüsü, import del, export. Yerli navigasiya ulgama arkalı ayratinna hüner ve təcirçilik uğurlarını daşarkı qarşılığı azaltmak gözünü tutuluyar. Maksat, dünya importa azaltmak del, eytem, bu teknologiyanı dünya bazarlarına çıkarmaktır. Yani tiltimatın dünyanın dürlü yurtlarına ulanılmağı üpçün edilir. Çelilikte maliyet eriştirilir.

0: Türklerinin daşarı yurtlara gitmek değil, eğitim daşarı yurtlardan Türkiye'ye gelmeyi maksat edinilir. Bu eğitim, teknoloji uluğumundaki daşarkı karşılığı hem ehli derecede aralıp bilir. Minister Mehmet Fatih Kazır bu taslamanı Milli Teknoloji Hareketi'nin düzüm bölüğü diye pehsiyetlendiriyor ve şeyle devam ediyor. Korunmak senaratından yerli avtomobil puduğunu çinli yukarı teknolojiyanı eksport ediyen Türkiye'nin bu stratejik uğurda ıyda kalmağı mümkün nelir? Ulğum, emeli an tilfimatı bilen kullanıyor ve yakın gelecekte ulanmağa berilmeği meyleştiriliyor. Navigasiya ulğumları inni dine yol görközeyen kurallar del. Hemra arkalı global yerleşiş keskitlemesi, ıydgıdırlı tədilenyen kartalar, köçü-köçü mağlumot toplayan uluğlar ve emeli an tarafından hasaplanılayan uluğdu kızlığı. Telefonunuzda, uluğunuzda, koşorunuzdaki öycüklü sağıtta, qıskaça aydılanına ehli yerde ve her porsotta işleyer. Ve yakın gelecekte bu ses yerli ulğumdan eşitler. Dinleyeniniz için sağ olun. Novot'taki podcastımızda duşuşayancak.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџи Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
16: Петерчија радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција вину радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозе.
6: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
7: Е сыдай Türkiye.
2: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
4: Эво ифонитис Türkiye.
15: Олди радио глас Türkiye.
3: Гидар радио мурия Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: illeşer şuntide bir mahallar dine köşkörün aşkanatına kavat gelen tüğüden tayarlanyan bir tağam marada gurun vermek istiyariz. Tağamın yolu iyip bolcak bir nahar hükmüne bizim önümüzde peyda olmak için köp vaat gerek kollu. Günün menüsü tuğuklu ve nohutlu palov. Palovdan köçe tağamı bolur mu? Deyip pikir ediyansınızdır. Siz bir masraat bereyin. Bu tağamı ilke dağıtıp görün. Son karar verin. Soruyalı hayal edin. İşi günün sonuna yettiniz. Güyüşten kaçtınız, taaptan düştünüz. Önünüzde üç tigirli, kızıl ak renkli gezdirip satyan palov satıcısı peyda oldu. Gollywood kino filmlerindeki hot dog standlarının keçi görünüşüne mengzeş şol arabadan yakımlı iyisler tövürüge yayırayar. Urnama ayrıtkinliğine iyi olan kereketli ulan aynasının arkasında appak palov dağı görünyar. Arasında nar yağlı bilişen nohutlar palovun ak renkine renk koşuyar. Yukarısında olsa dilimlenen tohum bölükleri işteğine has yem açar. Kolayımıza çenine gelen öyde bişiren naharların tağımına mengzeş. Belki inanmarsınız, emma gezdirip satyan palov satıcısı Osman devrine hem köçe tağımlarının birdi. Hova doğru iştiniz ve bu dep heni dem devam ediyar. Onun can köyleri hem ören köp bizimke dine aitmak. Aslında bu tüyünün Türk cemiyetindeki ehmiyetini görküyar. Bu yerde ünsörünüzü çekmek isteyen bir mesele var. Türk diline tüyü çün ayrı bir söz ve tüyünün bişilme ulan alınan tağama olsa başka bir söz ulanılıyor. Tüyünün nahar yağdayına öğrülen görünüşüne Türk diline pilav değiller. Sözlerin iki zeken Pars dilinden gelip çıkar. Türk diline pilav sözü Pars diline pilav, palav ya da pulav sözlerinden gelip çıkıptır. Bular Sanskrit dilindeki pulaka yani tuğ kâsesi sözünden alınıptır. Tuğ olsa Pars dilindeki brinç ya da brinjit sözünden alınıptır. Bu söz köyüne Pars diline yazı ekvivalenti bolmadık vriza ya da vrinja görünüşünden emele geliptir. İnni olsa bu toprakların tuğ ile ne edip tanışanlığına seri salalıyın. Tuğ ve buğday münler çilveri kallanın en mühküm iki görünüşü hükmününe hasaplan yardı. Şeylde olsa bu sevitin kallanın beylikki görünüşlerinin deneştirilene sonku vaatlar tanıştı deyip aydıp biliriz. Osman Devleti'nin köşk aşkanasında 15. asırdan son tuğ'i sarp edilmeye başlandı ve adınların cemiyetçilik derecesini görküzeyen imit bollu. Tuğ'i palavuna dine bay aşkanlarına kavat gelip bolyardı ve esası tağam hükmününe kudurlanyardı. Kımmat ve tapılmağı kıyın bolanlığı için 17. asırın ahırına çenli dine bay kurplu kattan aşkanlarına kavat gelmek mümkünlü. Adınlar bu tağamı dine sultanlar ve belgeler tarafından geçirilen davarlarda iyip bilyardılar. Köşk tağamı bolan palav ne hili yağdada köşe tağamlarının birine ügürlü. Cogab olsa şular yali yağdaydı. 1850 yıllara çenli Osmanlı İmperiyatına adamların daşarda nahar yemek enliği yoktu. Hazırkı zaman manisine restoranlar dine şu dövürden son dörep başladı. Şol vaxtı çenli daşarda nahar yemek dine hükmanı bulunu iyilerdi. Onun düzümüne olsa sövdügarlar, talipler ya da tacirler giyirerdi. Emma 19. asırın ahırına bu düşünce ütküdü ve köçüde nahar yemek yayvanılmağa başladı. Elbette şol dövrün palov bişiren aşbezleri bir neme ütköşüktü. Palov bişiren aşbezler stolun üstüne kadınlarını koyardılar. Palovlar kelle başayan suyla bişirilerdi ve kaynatılıp suyu ayrılan kelleler stolu bedeyerdi. Vaktal vaktal stolun karasına çemçe bilen urup ses çıkarmak bilen müşterileri özüne çekmeye tinanşardılar. İyiden olsa hammallara kuskus tağamı satılardı. Sol dövürde satılan nohut palavı Anadolu palavı adı bilen tanılardı. İnni karnımız kuvu acıktı, şeyle delmi. İnni olsa gezdirip satyan palav satıcısından palav sargamağın vaatı geldi. Palav satıcısı tohum suğunu ve meske yağına bişen palavından bir kepkar alıp tavağa koyar. Son olsa kaynatılan nohutu üstüne koşar. Kevat nohutlar palavın içinde hem bolup bilir. Acayip iyisler yayırayar. Ahırına olsa bölükleri bölünen tuğuk dilimleri tağamın gürküne gürk koşar. Köçe tağamının bu görünüşü duyuruyar. Yokumlu ve en kov tarafı öyde bişirilen tağama mengdeş bolyar. Yağına bilen olsa soğuk ayran alyarız. şu vaqtın işteňiz açyk bolsun.
1: Köçe tağamları.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.